Harz, kıyıda, kıyıda. Harz, harz. Kıyıda, kıyıda. Harz, harz. Kıyıda, kıyıda. Harz, harz. Kışla, kışla, kışla, kışla, kışla, kışla, kışla, kışla, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara, nara.